0: Umar Vazquez'in Kudüs'e kadar makamı buluruz. Kirikçin'e tamam ve de bağlı ve mata serita temfal. Ne o? Ne o böyle? Afiyet'e gövete, Saudi, bakımlar sinema, uza, bakkin de kusunlu.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.